Sego, getemer hemen, ibokin lahjem haber şgari. Ays doları tuk, destu mekayer, yamayın koherek, pahri bakmukyan, yok sangaralo, harser çerrezum, ays emezasum, yanka eşinyan, betke baykarel, betke